0: ai taşma paha, anlatın ay taşma hata.
1: Latin anı, Latin anı, Latin anı.
0: Lakanda Radio.